Aris Dagesi, Vertanisi, Huskalın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tanieli, Evhata, Mesroba, Martabedin, Evkri,